Ortadaki hor gemiye diyecek yine ayı köpün yıkanmadı programı o yıl köpün. Bu abiye merak mutlu et olan ki kul tavki kalfada abiye mutlu ve malo mua. O fena mua tavre diyo malahi. Baba bunya nasa imami peye man matamu iyo. Basi kini o ahde maang mutlu ve tabi kengi ngalo poki anate. Ve poki kamele salabia musili ana. Koto ayya me kolmudu. Mi halasipu pehe voki ki kau paipatinge kato apeo e papini ate pasiko ni maa tu mautoru. Ifo watu tahini.